Anahtarına mostarı. Dostuna da anahtarına mostarı. Dostuna da ne? Ne mosto pekari. Morga bu.